0: Aynen doğru. Ve o zaman sunabiliyor ortamı.
1: Or do you call you to help her fix, you know?